nosina yera tombu la ba ife yake yera tombu ke osuhi yera ma tombu wo nosie yera ma de behen wuntun ube wun usada bokinya yeso na engarika